0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş, etme gel ay karanlık.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Hafızanda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime.

0: Çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ben nice İstanbullular gördüm sana gelinceye kadar. Kirli paçavralara benzerdi insanları. Dostluktan, vefadan yoksun. Bölünmüş, dağılmış, parçalanmış. Ve her biri kendi ağırlığıyla ezilmiş. Yorgun. Yüzümde dolaşan birer iğrenç böcekti gözleri. Bir tutsam, yapışır kalırdı ellerime en çirkin yerleri. Evlerinde bulduğum yalnızlık, sokaklarında bulduğum upuzun bir kahırdı günler boyunca. Güneşler doğardı, görmezdim. Bir ses durmadan ölüme çağırırdı beni. Bilmezdim bu şehirde senin yaşadığını. Bilmezdim.

0: zindandı bütün meyhaneler. Duvarlar karaydı. Köhne bir Bizans eskisiydi İstanbul sensiz. Semt semt bir ağır yorgunluktu. Sürekli bir aldanıştı sokak sokak. Benden en uzak sevgilerde yaşadım yıllarca. O büyük yalanlarda yaşadım. Senden habersiz bir ölü gibi. Senden uzak zamanlarda yaşadım. Mabetler yıkıldı içimde. Umutlar, hayaller yıkıldı. Bir gün bütün İstanbul yıkıldı. Sokaklar kaydı ayaklarımın altında. Gün oldu, kalabalık meydanlarında inançlarım yıkıldı. Gün oldu, gözlerime çiviler çakıldı merhametsiz. Toz oldu, duman oldu. Aldığını geri vermedi. Yitirdim kendimi bu rezil şehirde. Seni buluncaya kadar. Eskiden bir lale hatırlardım. Ya da mavi bir deniz İstanbul denince. Serin rüzgarlar okşardı saçlarımı. Rıhtımlar balık kokardı. Ne zaman yumsam gözlerimi bir gemi kalkardı. Vapur düdükleri durmadan öterdi. Eskiden bir İstanbul vardı bilmediğim. Bana yeterdi. Sonra kaç yıl yaralı bir hayvan gibi gezdim sokaklarında. Sonra kaç yıl bir sevgi aradım. İstanbul'u aradım. Belki de seni aradım bilmeden. Ayaklarımın dibinde denizler can çekişti. Şehirler parçalandı. Bir çağ öldü gözlerimin önünde. Benim en güzel çağım öldü. Bizi topraktan yarattılar. Gel gör ki bu şehirde benim toprağım da öldü. Seni aradım bu şehirde yıllarca. Yana yakıla senin. Sen kimdin? Sen neredeydin kim bilir? Hep böyle sensiz miydi bu şehir? Bu şehir İstanbul muydu? Öyleyse sensiz yaşanmazdı bu şehirde. Gemiler demir almazdı. Trenler işlemezdi sen olmasaydın. Bir ömür bitip yepyeni bir ömür başlamazdı içimde. Bahar gelmezdi. Ağaçlar çiçek açmazdı seni bulmasaydım. Ve ben yoktum. İstanbul yoktu. Sen olmasaydın.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendim merhabalar. Ben Deniz Uğurcan Polat, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. Şükürler olsun ki yine bir cuma gününe kavuştuk ve bu cuma gününün sabahında bu mikrofonlar aracılığıyla yine sizlere selam ediyoruz, sesleniyoruz.

0: Dün bildiğiniz gibi derinden derine bir konuya başlamıştık. Aynı konunun biraz daha farklı bir yönüne evrilmişti. Biraz oraya yönelmiştik. Bugün biraz konunun dün anlatmak istediğimiz ama anlatamadığımız kısmına döneceğiz. Muhakeme nereden başlar? Muhakemenin başlangıcı nedir? Muhakeme nasıl oluşur? Nasıl ilerler? Biraz buralardan bahsedeceğiz nasip olursa. Ama önce bir eserimiz var, bir güzel Yozgat türkümüz var. Bayram Bilge Tokel seslendirecek bunu. Bu güzel eseri sizlerle dinleyerek başlayalım istiyorum. Yıldız akşamdan doğarsın.
1: Radyo Üsküdar.

Merhaba, Allah rızası için sevmeyi bilenler. Merhabalar ey yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler. Sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak ölüm bize daha çok yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla. Yerin üstünde gezersin, altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık. Yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Açalım heybemizi, sunalım her ne varsa. Rıza göstermeliyiz kısmetimize ne çıkarsa.

Merhaba ey sözü ile özü uyanlar, komşusunun derdini yüreğinde duyanlar. Sen sen ol, garibin gönlünü yıkma, dikenin ucuna açık da çık da edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur, akla karayı seçe. Daha yemek yemeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizde bu defa ne çıkacak? Evet değerli dostlar, bugün de Radyo Üsküdar'da heybemizi sırtımıza koyduk ve yola revan olduk. Heybemize ne çıkacağını bekliyoruz. Aslında heybemizde konu olarak ne çıkacağı belli. Dün tamamlayamamıştık. Dün meselenin daha yoğun, daha derin bir tarafına evrilmişti sözün akışı. Efendim, söz yumağı bu. Açıldığında hangi yana gideceğini o kadar da kestiremiyorsun. Yazılı bir metin üzerinden hani okur gibi, bazı siyasetçiler yapıyorlar ya, okur gibi yapmadığımız için karşılıklı muhabbette de ve o zamanın demiyle de, ihtiyacıyla da, bereketiyle de şenlenerek, bereketlenerek bir yere devam ediyor. Dün muhkem ve mukayyet üzerinden yoğunlaşmıştı, oraya doğru gitmişti ama bugün biraz muhakemenin başlangıcı, muhakeme nereden başlar, kimden başlar, nasıl başlamalı, biraz onlar üzerinde sarfı nazar etmek istiyoruz. Onlar üzerine nazarımızı sarf etmek istiyoruz, yanlış oldum. Bugün başlarken bir eserle başladık. Aklıma tekerlemeler geldi. Ya radyolarda aslında bilmeceler olurdu. Eskiden hikayeler olurdu, tekerlemeler olurdu. Bazen bildiklerimiz olurdu bunlar. Kimi zaman bilmediklerimiz olurdu. Ama her halükarda bir öğreticiliği vardı. Bir keyif verici yanı da muhakkak bulunurdu. Gelen dostlara bu arada selamlarımı iletirken bir iki tekerlemeyle başlayalım. Sonra uzun zamandır sizin de dinlemediğinizi tahmin ettiğim Alaaddin Usta'n bir eser dinleteceğim. Gayri dayanamam ben bu hasrete. Alaaddin Usta çok hoş bir ses ama çok az dinleniyor, çok az bulunuyor her nedense. Ben öteden beri Alaaddin Usta'n sesini ve söyleme biçimini severim, dinlerim. Gayri dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme. Şimdi dostlar, arkadaşlar, yarenler, sevgililer, karı kocalar, yani yakın iletişim biçiminin, temas biçiminin hangi versiyonunu yaşıyorlarsa onların dayanamayacağı şeylerin aynı olması lazım. Ayrılığa dayanamamalılar, siteme dayanamamalılar, kötü söze dayanamamalılar. Gideceklerse beraber gitmeliler, dönecekse birlikte dönmeliler. Eğer bir dönüşüme gireceklerse, bir meseleye karar vereceklerse, bir konuyu muhakeme edeceklerse, bir meseleyi müzakere edeceklerse bunu yine birlikte yapmalılar. Çünkü birlikte büyümek, birlikte gelişmek, birlikte bereketlenmek, aynı gönlü, aynı ruhu, aynı hayatı ve aynı istikameti birlikte inşa edebilmek gerçekten çok kıymetli. İşte Anadolu insanlarımızın içerisinde bunu inşa ederken mesela masallarla inşa etmişler. Birbirlerine masallar anlatmışlar. Mesela şöyle bir şeyimiz olabilse eğer, yani diyelim ki sevdiğini sana anlattığı 3 masal, senin ona anlattığın 4 masal olmuş olsa ve o masallarla ilgili olarak bazen desen ki ya da bazen duysan ki, ya şu 3 numaralı, yani ismini tabii söyleyerek de ben şimdi misal olsun diye söyleyeyim. Ya şu 3 numaralı misali bir anlatıversen, şu meseleyi, şu masalı bir anlatıversen, ya ne kadar özledim o masalı anlatmanı

diyebilmek de o masallar yoluyla muhakeme edilmesi gereken bir meselenin bir kez daha zihnimizde muhakeme edilmesini sağlayacak belki de. Yani o bir hikaye vardı ya, anlatıyordun. Ben çok ağlıyordum ya da hisleniyordum ya da işte neşeleniyordum ya da coşkulanıyordum. Hani var ya bir hikaye anlattığın. Ne kadar zamandır anlatmadın onu? Ya onu bir anlatsana. O bizim hikayemiz. Bizim büyüme hikayemiz. Bizim bereketlenme hikayemiz. Bizim birbirimizin gönlünde var olma hikayemiz. Bizi muhakemeye sevk eden, kendimizde, nefsimizde, değil mi, görmüş olduğumuz yanlışları, sıkıntıları, törpülenmesi gereken budakları gösteren ve oraya rendeyi vurmamızı sağlayan bir hikaye bu. Dostum, canım, ciğerim, yüreğim, yarenim, nazarım, imanım, hani nasıl hitap ediyorsanız. Ya şu hikayeyi bir anlatıversene, şöyle yüreğim bir rahatlasın, şöyle derinden derine senden o hikayeyi bir kere daha dinleyerek şöyle bir oh çekeyim ve muhakemeye buradan başlayayım diyebilsek, böyle hikayelerimiz olsa, birbirimizi kalkındıran, birbirimizi coşturan, birbirimizin gönlünde kayıtlı olan hikayelerimiz olsa ne güzel olur. Bilindiği gibi masallar, hikayeler aslında bizi kalkındırırlar, bize muhakeme yaptırırlar, bize düşünme fırsatı tanırlar, meselelere nerede nasıl yaklaşacağımızı gösterirler. İnsanları kırmadan, dökmeden, travmatize etmeden, onları ötelemeden, kendilerini kötü hissettirmeden, öz saygılarını örselemeden, kişiliklerine karşı bir saldırı gerçekleştirmeden muhakeme edebilmenin ışığını yakabilenler, yolunu açabilenler, değil mi? İstikametini aydınlatabilenler önemli ögelerimizden, değil mi? Malzemelerimizden birisi masalsa diğeri de hikaye.

Elbette ciddi meselelerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bahsettiğimiz mesele çok ciddi. Fakat bu yoğun ciddiyet içerisinde doğuyorsun, büyüyorsun, küçük yaştan itibaren okula gitmeye başlıyorsun, gözünü açamıyorsun, servise bindiriliyorsun, servis yoksa yürüyorsun, okulun masasında uyuyorsun, işte kıyafeti giyiyorsun, ödevler alıyorsun, dönüyorsun. Yani bir dünya yoğunluğunun içerisinde büyüyoruz hepimiz. Yani bir sistemin içerisine istesek de istemesek de dahil oluyoruz ve yoğun bir zaman baskısı, yoğun bir başarı baskısı, yoğun bir ailenin senin için istedikleri şey olma baskısı, eşinin senin için istediği şey olma baskısı, kişi olma baskısı, iş yerinde işte en seçkin kişi olma baskısı, okulda en işte başarılı, en iyi öğrenci olma baskısı gibi bir anaforun içerisindeyiz. Bütün bu sıkışmışlık, sıkıştırılmışlık, zaman telaşı, zamansızlık, baskılar yani içerisinde o hikayeler ve masallar, zaman bulamadığımız, kendimizi nereden muhakeme edeceğiz, muhakeme etmeye nereden başlayacağız konularında ipuçları veren önemli iki unsur, birisi masallarımız, diğeri de hikayelerimiz olmalı. İşte o hikayeyi anlatmazsan bana dayanamam. Gayri dayanamam ben bu hasrete. Şu masalı anlatmazsan şu anda içinde bulunduğum durumlara karşı gelemem. Kendimi o kuyudan çıkartamam. Kendimi kalkındıramam. Düştüğüm yerden kalkamam dercesine bana bir masal anlat. Şu masalı anlat. Üç numaralı hikayeyi anlat diyebilmek gerçekten çok kıymetli. Artık masal anlatan ninelerimiz yok çünkü ayrı yaşıyoruz. Masal anlatan dedelerimiz yok çünkü beraber değiliz. Ve ne yazık ki yeni nesil anne ve babalar da masal anlatmayı unuttular. Onlar klip açıyorlar çocuklarına televizyondan, onu susturmak ya da eğlendirmek için veya eline cep

telefonu veriyorlar, tablet veriyorlar. Masalsız kalmış bir dünyanın çocukları artık onlar. Hikayesiz kalmış bir dünyanın çocukları onlar. Nereden başlayacaklar muhakemeye? Muhakemeyi düşünemeyecekler bile belki de. Uzun bir yaş sebebiyle. Bize de öyle olmadı mı zaten? Yani masalsız kalmış olan bir neslin, hikayesiz kalmış olan bir neslin muhakemeyi yapabilmesi için ciddi okumalar yapması lazım. Sistemini öğrenmesi lazım, düşünme sistemini öğrenmesi gerekir, bilginin kaynaklarını öğrenmesi gerekir, felsefi boyutları öğrenmesi gerekir, yaklaşım boyutlarını öğrenmesi gerekir, akıl yürütme sistemlerini öğretmesi gerekir, o felsefe ekollerinin düşünmeyi nasıl tanımladıklarını öğrenmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in düşünmüyor musunuz, anlamıyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, akıl etmiyor musunuz gibi ayetleri üzerinde derinden derine yoğun bir biçimde mesai sarf etmesi gerekir ki bir yere gelsin. İşte bütün bunların özünü, özetini, hülasasını, üsaresini, işte Mahmut Hocam burada edebiyat öğreticisi üniversitede, masallarımız en sade, en hassas, en ruha kelebek gibi konucu, en böyle rahmet yağmurunun damlaları gibi insanı serinletici bir biçimde, işte o hikayelerimiz ve masallarımız bize bunları veriyorlar. Şöyledir demeden veriyor, şu ekoldendir demeden veriyor. İşte bu meşayi ekoli, bu diğer ekol, bu şu felsefe ekoli demeden o masallarımız bize nasıl muhakeme edeceğimizi, hayata nasıl bakacağımızı, yaratıcımızı nasıl kavrayacağımızı, Allah'ın diğer yaratıklarıyla nasıl bir münasebete gireceğimizi, Allah'ın benim için yarattığı yarime, kendisi için beni yarattığı yarime nasıl davranacağımı, onun bana nasıl davranacağını, hayata nasıl bir güzellik taşıyacağımızı, birlikte ne üreteceğimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, onları nasıl adam edeceğimizi, nasıl Adem edeceğimizi bize işte o masallar böyle tatlı tatlı paketçikler halinde veriyorlar. O hikayeler onları veriyorlar. Ve bize bir düşünme, bir muhakeme yetisi kazandırıyorlar. O masallarda, o hikayelerde kahramanı öğreniyoruz, doğru yapanını öğreniyoruz, doğru yapanın nasıl doğru yaptığını öğreniyoruz, yanlış yapanı görüyoruz, yanlış yapanın hangi içsel ve dışsal etkilerle o yanlışı yaptığını görüyoruz, bununla ilgili kendi iç çekişmelerini görüyoruz, kendine yaptığı azabı görüyoruz ya da hiç duymamazlıktan, görmemezlikten, vurdum duymazlıktan gelişini görüyoruz. Yani orada bir insan davranışı görüyoruz. O insan davranışı içerisinde kendimize yakın olanı seçiyoruz. Doğru olanı kalbimize yazmaya çalışıyoruz. Güzel olanı, hayırhah olanı, barışa yönelik olanı, kalkındırıcı olanı ruhumuza getiriyoruz, oraya konduruyoruz. İşte nereden başlamalı muhakemeye, nereden başlamalı sorgulamaya, nereden başlamalı analize, nereden başlamalı tahlile dediğimizde, ta küçük yaşlardan itibaren bize anlatılan seçilmiş doğru masallar ve hikayeler önümüzde bir öğretici olarak duruyor. Masalsız kalmak, hikayesiz kalmak, işte bu sebeple bu neslin en büyük yoksunluklarından, en büyük, en kötü yoksunluklarından birisi. İşte o masalsız kalmış olan nesle gayri dayanamam ben bu hasrete sözünü anlatmanız çok güç. Çünkü hasret diye bir şey kalmadı. Firkat diye artık bir şey bilinmiyor. Bunların muhakemesi yapılmıyor. Gurbet nedir bilinmiyor. Çünkü artık gurbet diye bir şey yok. Herkes her yeri, herkes her zaman arayabiliyor. Herkes herkesi istediği zaman görebiliyor. Görüntülü konuşmalar vesaire. Yani hasretin tadı bile kaçtı. Firkatin yakıcılığı bile kaçtı. Böyle olunca işte muhakeme konusunda da eksiklerimizi tamamlamak için başka yerlerden, başka açılardan bakmamız lazım. Onun için masallara, misallere, hikayelere buradan bakalım. Onların bize muhakememizi nasıl yapmamız gerektiğini, muhakemeye nereden başlamamız gerektiğini, öğretici bohçalar taşıdığını,
dalların

da öğretici meyveler taşıdığını göreceğiz o dikkatle baktığımızda. Şimdi buraya kadar anlattıklarım üzerinden Cenab-ı Allah'ın Kitab-ı Mübin'inde niçin peygamber kıssalarını anlattığını bir kere daha düşünelim derim. İşte o hikayelerde sosyolojik çözümlemeler yapmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Psikolojik çözümlemeler yapmamızı istiyor. O kıssaların anlatımları inanılmaz durumlar barındırıyor. İnsanlar değişiyor, evleri değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Ama onların algılama biçimleri değişmediği için o şablonlar bugün de bize aynı şekilde uyuyor. Kıssalar da birer hikaye, aynen Yavuz abi, oraya getirmek istiyorum zaten. Çok güzel mevzu anlaşıldı. Yavuz abinin de bir hikaye kitabı var. Şöyle yayınlarından bir öykü kitabı var. Önerelim. Demem o ki kıssalara o gözle bakalım. Mesela bugünden tezi yok. Sure-i Yusuf'un kıssasına bir kere daha bakın. Bir kere daha o göze nazar edin. Bir kere daha söylenenlere kulak kabartın, gönül kabartın. Muhakemeye nereden başlamalıyım? Muhakemeye nasıl başlamalıyım? Muhakemenin sürecini nasıl yürütmeliyim? Muhakemenin sonucuna nasıl ulaşmalıyım? Sorularını zihninizde canlı tutarak Sure-i Yusuf'u bir kez daha okuyun. Bir kez daha bakın. Bakalım orada muhakeme etme, muhakeme edebilme, muhakemeyi başarma, muhakemeye nereden başlama, muhakemeyi hangi ölçüler, hangi kıstaslar üzerinden yürütme, sürdürme konusunda Sure-i Yusuf bana ne diyor? Yani bu soruları sorarak okuyalım Sure-i Yusuf'u. Muhakeme açısından bana ne diyor? Sonra diğerlerini de okursunuz. En güzel kıssa olarak anlatılan, Ahsenül Kasas olarak anlatılan Sure-i Yusuf'ta bizim insanlığımızı, açmazlarımızı, problemlerimizi, muhakeme sorunlarımızı, muhakeme yanılgılarımızı, verisiz muhakeme edişlerimizi, taraflı muhakeme edişlerimizi, sevdiklerimizi şeye taşıyana kadar, tanrılığa taşıyana kadar sevmelerimizi, sevmediklerimizi, yerdiklerimizi, öldürene kadar yermelerimizi, bir türlü adil olamayışımızı, aklımızı kullanamayışımızı, kalbimizi işletemeyişimizi, sevemeyişimizi, tabiata dokunamayışımızı, kendimizi kavrayamayışımızı, bir de Sure-i Yusuf üzerinden bir okuyalım ya bakalım acaba ne diyecek. Sonunda pişman olmayacağınızı umut ediyorum. Yararlanacağınızı, karlı çıkacağınızı umut ediyorum. Evet, masallar, misaller, hikayeler, yani öyküler bizim muhakemeye dün kaldığımız mesele nereden başlayacağımızı gösterecek. Fakat öncesinde dün dediğimiz gibi muhkem ve mukayyet konusunda kafamızı bir çözümlemeye getirerek bunun üzerine bugün söylediklerimizi koyalım ve meselelere, misallere buradan bakalım. Bu bakışı öğrendiğimizde tevirat-ı ahadis dediğimiz olayların yorumlamasını Sure-i Yusuf'tan öğrendiğimizde masalların, hikayelerin bize buradan ölçü verdiğini kavradığımızda bu sefer günlük yaşadığımız hikayeler de bize bir şey söylemeye başlayacak. O olayların ayrıntıları bize seslenmeye başlayacak. Kulağımıza fısıldamaya başlayacak. Kalbimize böyle minicik buseler göndermeye başlayacak. İşte o zaman kavram nedir? Kavramak nedir? Muhakeme nedir? Hakim nedir? Hikmet nedir? Nasıl muhakeme edilir? Nasıl muhakeme edilinir? Olaylara nasıl bakılır? Adaletle nasıl yaklaşılır? Gayri dayanamam diyeceğimiz hikayeler nasıl belirlenir? Hadi bana şu hikayeyi anlat, hadi bana bu masalı anlat diyen yarenlerimizin onları belirlemesi nasıl olur? Sorgulamalar nasıl olur? Öz farkındalık nasıl olur? Furkaniyet nasıl açığa çıkar? İnsan farka nasıl gelir? Değil mi? Bütün bunlar ortaya çıkacak. Ve temiz gücümüz gelişecek o masallarla, hikayelerle. Ve Sure-i Kasas işte Yusuf'la. Temiz edeceğiz. Ve reşit oluşumuz yükselecek.
reşit olması

seviyemiz yükselecek ve işte o zaman muhakemelerimiz daha güçlü hale gelecek. Şimdi biz reşit olmayı, hukuken belki hani avukatlar burada var farklı söylüyor olabilir ama, evlenebilmeyi, Kur'an'da bu yönde geçiyor. Kur'an'da evlenme yaşı reşit olarak geçiyor arkadaşlar. Akıl bali olmak değil. Yani kendi bedenini, kendi cinsiyetini hissetmek ve bundan haz almak, karşı bedeni, karşı cinsiyeti fark etmek ve onunla haz alma duygusunun ötesinde bir şey. Bunu çok erken yaşlarda yapıyor zaten bedenler, değil mi? Vücutlar, bu değil. Evlenme yaşı Kur'an'da reşit olmak yaşı olarak söyleniyor. O reşit olma yaşı Ayşe'ye göre farklı, Ahmet'e göre farklı olabilir. Şimdi o mevzu başka bir mevzu. Şimdi reşit olma, raşit olma, rüşte erme konusunu düşünün. Bak işte dün de söylemiştik. Reşit, ondan sonra rüşt, raşit, mürşit, irşat kelimelerini birlikte düşünelim. Dolayısıyla biz bunları okudukça, bu hikayelere vakıf oldukça, çevremizdeki olayları yorumladıkça, onlardaki esma tecellilerini fark ettikçe, bunları okumaya çalıştıkça, bunları zihnimizde oturtmaya, yorumlamaya çalıştıkça muhakeme yetimiz, adaletle muhakeme yetimiz gelişmeye başlayacak. Ve bunlarda masal ve hikayeler çok önemli. Lütfen masallarımıza sahip çıkalım. Lütfen meselelerimize sahip çıkalım. Lütfen misallerimize sahip çıkalım. Misalsiz kalmayalım. Meselsiz kalmayalım. Masalsız kalmayalım. Hazreti İsa Efendimiz'e ait olduğu söylenen bir söz var. Ben ne anlattımsa diyor Hazreti İsa, misal ile anlattım diyor. Yani dolayısıyla mesele çok önemli. İşte muhakemenin altyapıları bu hikayelerle, bu masallarla, bu anlatılarla oturuyor. Şimdi düşünün, köy yerlerinde, köy odasında babam merhum gibi, dedem hazret gibi yaşamış bir sürü insanlar var. Ahmediye dinlemişler, Muhammediye dinlemişler, Hazreti Ali Cenkleri dinlemişler, Dede Korkutları dinlemişler, o aşıkların hikayelerini dinlemişler, Kerem'le Aslı'yı dinlemişler, coşmuşlar. Fakat bütün bunların içerisinde o coşku sırasında bir muhakeme yetisi, becerisi kazanmışlar. Çünkü orada olan olaylar hayatın başka alanlarında da var. Zalim orada da var, mazlum orada da var, merhametli orada da var, merhametsiz orada da var, cömert orada da var. Ondan sonra pahil dediğimiz cimri orada da var. Hasis orada da var, hırslı davranan orada da var, tecessüs eden orada da var. O masallardan, o misallerden bugüne bir çıkarımda bulunuyoruz. O köy odalarında, tarlasında, bostanında, harmanda olup da 3 ayını o köy odasında geçiren gecelerini değme doktorlara, profesörlere, yazarlara, çizerlere, gazetecilere taş çıkartar adamlar çıktırar arkadaşlar. İşte bütün bunlar o masallarda, o misallerde, o hikayelerde, o anlatılarda, o ahlaki öykülerde, menakıplarda var olan ilişkiyi çözdükleri için bir muhakeme becerisi, pratiği, tecrübesi kazandıkları için, müşahede ehli oldukları için bakıyorlar onlar, öngörüyorlar. Bununla arkadaş olma diyor. Bununla sevgili olma diyor. Bununla evlenme diyor. Kızım diyor, bununla otur, çay kahve iç ama asla bununla ortak olma diyor. Bununla yola çıkma diyor. Niye diyor? İşte bütün bu misallerden, bu hikayelerden çözümlemeleri sebebiyle diyor. Yani olay aslında net, fakat bizim zihinlerimizde problem var. Ya masal mı ama ne olacak, çocuklara anlatılan bir şey. Bizler çocukları, masalları çocukları uyutmak için anlatmış olduğumuz bir kurgu gibi, kurgu olarak görüyoruz. Böyle zannediyoruz. Hayır, böyle değil.
Masallar çocukları uyutsa da uyutmak için değil, yetişkinliğinde uyandırmak içindir. Muhakeme edebilmeleri içindir, çözümleme yapabilmeleri içindir, farka gelebilmeleri içindir, fark etmeleri içindir, Kur'an'ın ismi gibi Furkan olmaları içindir. Tefrik edebilme, idrak

idrak edebilme, doğruyu yanlıştan çıkartabilme, çekip alabilme yetisi kazanabilmeleri içindir. Yani bir muhakeme edebilir hale getirmek içindir. Ve nitekim de gelmişlerdir de, değil mi? Bir Karacaoğlan türküsü, bir Pir Sultan deyişi, bir Yunus Emre söylenişi, değil mi? Bir Hacı Bayramı Veli Nutku Şerifi, bir Ahmediye Sevi sözü, bir Pir Hacı Bektaş Veli'nin, değil mi, söz söyleyişi. Bütün bunlar bizim kültürümüzün o mayasında söz, mesel, misal, hikaye, öykü konusunda bizlere bir muhakeme gücü kazandırmak ya dayanıyor. Bizi uyandırmaya dayanıyor. Masallar uyandırmak içindir ama masallar çocukları belki uyutabilir ama büyükleri uyandırmak içindir. Masallar, mitolojiler, yaşanmışlıklar, tabi kurgularda katılıyor, kahramanlıklar, şiirler, değil mi, kucaklamalar filan, bir milleti uyandırmak içindir, ruhunu uyandırmak içindir. Bu muhakeme olarak olur ancak, değil mi? Heyecanını ayakta tutmak içindir. Bu bir muhakeme sonucu olur. Vatana sahip çıkmak içindir. Tozuna sahip çıkmak içindir. Yozuna sahip çıkmak içindir. Şimdi batılı toprağı arsa olarak görebilir. Toprağa taneyi attığın zaman oradan ekim biter. Ama toprağa insanı attığın zaman, şehit düştüğü zaman, bu şeydi, Mehmet Akif'in Çanakkale şiirini hatırınıza getirin. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker diyor ya. Oraya düştüğü zaman, beden düştüğü zaman, imanlı bir beden düştüğü zaman bunun muhakemesi olarak bize ne gelir? Toprağa tohum ekince ekim biter atınca, ama insan düşünce o vatan olur. Orada medeniyet biter, orada muhakeme biter, gelişir yani. Ekinin bitmesi gibi, sonlanması anlamında değil, var olması anlamında. Bütün bunları birbiri içerisinde alarak, yoğurarak getirmek lazım. Hikayeler, masallar, mitler toplumun temel taşlarındandır diyor Hamza abim. Hikayesi olmayan toplumlar tarih sahnesinden silinirler. İşte bu. Çünkü muhakemesiz kaldılar. Hakimsiz kaldılar. İnsan kendi gönlünün hakimi olamadı. Kendi nefsinin hakimi olamadı. Yargıcı olamadı, yargılamadı. İnsan kendi ruhunun hakimi olamadı. Kendi arzularının, isteklerinin, şehvetlerinin önde olma arzularının, birinci gelme isteklerinin, herkesi geride bırakma, herkesten bilinir, herkesten görünür olma gibi gibi durumlardı. Muhakeme edemediği için bunlarla, Hamza abinin söyledikleriyle muhakeme edemediği için silindiler. Medeniyet kuramadılar, kültür kuramadılar. Arkadaşlar, tekerlemeler bile çok önemli bizim muhakememiz için. Annelerimizin bizi kundakta sallarken, gelecekte dünyayı sallamamız için, kendi dünyamızı en azından sallamamız için, yanlışları, kötüleri, kötücül duyguları o sallamayla düşürebilmemiz için, annelerimiz beşiklerimizi sallarken o tekerlemeleri, o masalları işte onun için anlattılar. Çözsün demiş, çözümlesin demiş, çözebilsin demiş, muhakeme edebilsin demiş, muhasebe edebilsin demiş. Ve işte o annelerimiz gün gelince bunları yapabilmemiz için, bu muhakemeye erişebilmemiz için bizim beşiğimizi bu masallarla salladılar. Gelecekte dünyayı sallayalım, dünyamızı sallayalım, nefsimizi sallayalım, kötücül yanlarımızı sallayalım diye. Yani bir muhakeme ehli olalım diye, bir hakim olalım diye, bir hekim, hikmet sahibi olalım diye bunu yaptılar. Masallar gidince, misaller gidince, hikayeler gidince, öyküler kaybolunca, öyküsüz kalınca, masalsız, misalsiz kalınca muhakeme yetilerimiz de kayboldu. Çünkü bizi modaya esir ettiler. Aha şu bitiyor dediler. Adam bir roman yazıyor, öyle bir moda siparişli bir şey yazıyor. Her yerde onun reklamı. Sen de muhakeme olmayınca onu almazsan kendini eksik hissediyorsun. Gittiğin her kitapçıda böyle, değil mi? Kule gibi yapıyorlar. Her yerde ondan bahsediyor. Her yerde onların haberleri, onların röportajları, onların şusu, onların busu.
Aynı şekilde kıyafet, saç modeli öyle değil mi? Kıyafetlerimiz öyle değil mi?

Tarlarımız öyle değil mi? Ayakkabılarımız öyle mi değil mi? Makyaj rujumuzun rengi bile öyle değil mi? Görüyorum gençlerde. Bindiğimiz arabalar, oturduğumuz semtler öyle değil mi? Yani tamamen muhakeme gücümüzü elimizden alanların bizi güdülemek için beynimize çipler gönderdiği, beynimize sinyaller gönderdiği, değil mi? Nöro pazarlama tekniklerini kullandığı bir pazar haline, bir emtia haline, bir ürün haline geldik. Bize ürün pazarlıyorlar zannediyoruz. Biz ürünün kendisi olduk. Bizi başka ürünlere pazarlıyor neredeyse, ürünleri bize pazarlamak yerine. Dolayısıyla bu mevzu ciddi bir mevzu. Yani hani böyle şurasından değinelim gidelim, burasından değinip gidelim diyebileceğimiz bir şey değil. Ben de heyecana kapılıyorum. Tekerlemelerden bahsedeceğim ama şu gayri dayanamam. Ben bu hasreteyi bir dinleyelim. Muhakeme konusunda tekellemelerimizin bile bize bir şey öğrettiğini, daha doğrusu annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, yaşayanlara uzun ömür, öte tarafa kanat açanlara da rahmetler niyaz ederek söyleyelim ki, tekellemeleri bile biz bir muhakeme yetisi kazanalım, becerisi kazanalım diye söylemişlerdir diye düşünüyorum efendim.

Evet değerli dostlar, ya beni de götür ya sen de gitme, gayri dayanamam ben bu hasrete. Yar sineme vurdun kızgın dağları. Değil mi? Nasıl laflar işte. Bütün bunlar bir muhakemenin, bir belirlemenin, bir netleştirmenin sonucu ancak olabilir değil mi? Muhakeme de bir netleştirme, bir belirleme, bir tanımlama, bir kavrama oturtma, bir teşhis etme durumu söz konusu. Evet değerli dostlar, annelerimiz, ninelerimiz beşiklerimizi sallarken o kullandığı tekerlemelerde bile bir hikmet öğreticiliği, bir kavrama yeteneği, teşekkür ederim, nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatan öğeler verdiler. Ben bugün bu masal misal konusuna gittim. 40 dakika oldu. Aslında biraz daha mevzunun teknik yanlarından bahsetmek istiyordum. Biraz böyle şey, hani söz yumağının açılıp gidişiyle ilgili oluyor. Buna biliyorsunuz sufiler zuhurat diyorlar. Ben de seviyorum. Başlığa tam isabet etmese de karşılıklı muhabbetleşmiş oluyoruz. İtirazı olan varsa, yok kardeşim notlar al onları getir oku filan diyorsanız öyle de olabiliriz. Kendi yazılarımızdan okusak bile belki kaç tane program çıkar.

Değerli dostlar, tekellemeler üzerinde de bence düşünelim. Muhakeme kazandırıp kazandırmadığı konusunda. Yani şu demek değil, bütün masallar böyle, bütün hikayeler böyle demiyoruz. Ama ecdadımız öyle düşünmüş. Hani dolayısıyla biz o yetiyi, o muhakeme gücünü kazana o masalları, o hikayeleri dinleye bir maharet kazanmış oluyoruz. Bir meleke kazanmış oluyoruz. O zaman karşımıza din anlatıyor diye, iman anlatıyor diye, ahiret anlatıyor diye oturan adamın anlatma biçiminden, anlatma tonlamasından, anlatma hissiyatından da buradan kazandığımız muhakeme becerisi sebebiyle ya bu adamda bir tuhaflık var, bu kadında kabul edemediğim, gözüme çarpan, beni rahatsız eden, irite eden bir şey var duygusu gelir size. Araştırdığınızı da bulursunuz. Yani aslında bu muhakeme etme, çözümleme, çözme, üzerinde düşünme, adaletli olma, veriye dayalı olarak tabii bütün bunları yapma, vahye dayalı olarak yapma konusu çok kıymetli gerçekten. Onun için mevzuları biraz oralardan almakta yarar var. Sararmamamız için, öte tarafta solmamamız için, mahcup olmamamız için, başımızın öne eğilmemesi için, cezaya müstahak kalmamak için bu muhakeme gücünü erken hayatın bu yakasındayken başarabilmekte yarar var arkadaşlar. Efendim birkaç tekelleme söyleyeyim size. Pazartesi muhakeme konusunu belki yine devam ettiririz. Bıkmazsanız ya da biraz erteler sonra başlarız. Ama birkaç tekelleme. Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Kim demiş ki seçilen pirinçte taş olmazmış? Şimdi bunlar üzerinde konuş mesela. Ne muhakemeler, değil mi? Ne bilgiler çıkar? Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Yani yeridi yerindelik duygusunu anlatıyor. Her şey vaktinde, her şey yerinde, her şey zamanında, her şey olması gerektiği gibi. Bakın yani o tekellemenin altında nasıl mesajlar biriktiriyor. Köstebek kanat taksa yine de kuş olmazmış. Yalancıyı düşün, haini düşün, şeytanın tecessüm etmiş adamlarını düşün, nefsin etrafımızda dolaşan hilebaz anlatıcılarını düşün. Ne düşünürsen düşün. Köstebek kanat taksa yine de kuş olmazmış. Gerçekleri görmeyen gözlerde yaş olmazmış. Aha, taş gibi bir laf, bir tekelleme. Şimdi bunun üzerinde düşün. Mesela bu cümleler üzerine hikayeler yazılır. Bu cümleler üzerinden programlar yapılır. Sohbetler açılır. Sohbet değil mi? Bohçaları açılır. Mesela şu sözle ne diyorsunuz? Gerçekleri görmeyen gözler de yaş olmazmış. Demek ki olsa bile yalandan oluyor. O sırada seni hislenip bir şeyi elde etmeyi sağlamak için oluyor. İlginç ya, çok enteresan. Devam edelim mi? Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit kârıdır. Gevezelik etmemek, zamanı laflara boğmamak, anlamsız sözler söylememek, lakırdıya düşmemek, laf seviyesine indirmemek sözü, kelamı ne kadar önemli ve işte o da bu tekellemeyle söylüyor. Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit kârıdır. Sözü kısa tutalım, uzun söz hoş olmazmış.

kaya gölge etmesin, deniz yatsın kumsala, rüzgara yol verin ki herkese haber sala. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir, var ise dinleyenler, başlayalım masala. İşte böyle başlıyor. Masallara böyle başlıyorlar. Yani görüyor musun, bir manifesto veriyor masal anlatıcısı, ondan sonra böyle

bu kültürün düşünenleri, bu kültürün muhakeme etmeyi başaranları bize bunları bıraktılar. Bize böyle geldiler. İşte biz de kendimizi muhasebe edeceğiz, muhakeme edeceğiz, nerede takıldığımızı göreceğiz. Dolayısıyla böyle yapmazsak biz sararırız efendim. Bir Sivas türküsünde şimdi size Arzu Görücü'yü dinlettireceğim. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım, her gelene sorardım.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. Radyo Üsküdar'dasınız. Ben Uğurcan Polat. Heybe programından sizlere sesleniyorum. Yine yola revan olduk. Aldık heybemizi, yürüdük. Muhakeme nasıl yapılır? Muhakeme nereden başlanır? Muhakemeye neden hasımdan başlanmaz? Neden düşman üzerinden başlanmaz? Neden kendi üzerimizden başlamalıyız? Kendimizden başlamalıyız? Neden içeriden başlamalıyız? İmar ve inşa eylemine, anlama eylemine, muhakeme eylemine, hikmetli davranış eylemine neden içimizden başlamalıyız diye düşünmüştük. İki program yaptık. Mevzunun tam da içerisine giremedik. Bugün de dilim masallar, misaller, öyküler, kıssalar üzerinden yürüdü. Programın sonuna da böylece gelmiş olduk. Acaba burada da bir tevafuk mu var yani? Kendin olma, kendin bilme, kendini gözetleme, etrafı gözetleme, işte hasımın tanımı, hısımın tanımı, mevcut seçenekleri belirleme, onların ağırlıklarını belirleme, risklerini, avantajlarını düşünme gibi pek çok unsuru var muhakemeye başlamanın, muhakeme edebilmenin. Bütün bunları bir arada bulundurarak olacak. Karşılaştığımız zorluklar, daha evvel yaşadığımız olumsuz deneyimler, olumsuz hikayeler, acıtıcı travmalar, henüz değil mi acısını zihnimizden, gönlümüzden, ruhumuzdan atamadığımız travmalar, bütün bunlardan kurtulmalıyız ki, kurtulabilmeliyiz ki muhakememiz sağlıklı bir yere oturabilsin. O bakımdan karşılıklı olarak bir şeye geliyor olmamız, bir ortaklaşmaya gelmemiz lazım. Yani iyi karar nedir? Mesela bir kere diyelim ki bir karar vereceğiz muhakeme etmek için, değil mi? Bir şeye karar vereceğiz. Karar nedir? Değil mi? Bir fikrimizin olması lazım. İyi karar nedir? Kötü karar nedir? İyi kararı kötü karardan ayıranlar neler mesela? Hangi unsurlar onları birbirinden ayırıyor? Çözmekle çözümleme arasındaki fark ne? Bu çok kıymetli bir bilgidir. Çözmeyle çözümleme arasındaki bilgiyi tam olarak koyamadığımızda, oturtamadığımızda muhakemeye başlayamayız. Çünkü mesela bir dükkan açmışız, eski zamanda bir şeyler satacağız. Tartıyla satılan bir yer. Ama terazinin kefelerinin bir tarafına koyabileceğimiz ağırlıklarımız yok. Yani 1 kilo ağırlığı yok, yarım kilo ağırlığı yok, 250 gram ağırlığı yok, 100 gram ağırlığı yok. Halbuki onları koyarak tartacaktık, değil mi? Onların ağırlıklarını belirleyecektik vereceğimiz şeye göre. Yani biz bir muhakemeye otururken o ağırlıklar ne olacak mesela? Onun için çözme ve çözümleme konusu çok önemli. Halil abi, programınız dinleyicilere sürur ve dimağlarına münevver versin. Eyvallah. Öyküler, hikayeler burukluktur, yutkunmaktır, hüzündür. Arzu selam. Eyvallah. Şimdi bir şeyi çözümlemekle çözmek arasında bir fark var. Şimdi mesela muhakemeye başlarken kavramları yerli yerine oturturken bunu da konuşmak lazım. Şimdi bazen der ki ya kardeşim herkese akıl veriyorsun. Herkese nasihatte bulunuyorsun. Ama kendin yapıyor musun? Yapabiliyor musun? Bak sen de fakr-ı zaruret içerisindesin. Bak sen de aşk acısı içindesin. Millete, aleme nizamat veriyorsun. Ya da şöyle şöyle yapıyorsun. Ya da böyle böyle yapıyorsun.

Din anlatıyorsun ama dindar mısın? Kültür anlatıyorsun ama kültür elçisi misin? Muhabbet anlatıyorsun. Gitmediğin teke kalmadı ama derviş misin? Misal hani ya. Hep iyilikten, güzellikten bahsediyorsun ama kimseye yardım ettiğin görülmedi. Gibi şeyler de gelebilir karşımıza. Yani insanın karşısına bunlar da gelebilir. Haksız da değiller. Yani işte orada çözme ve çözümleme konusundaki farkı anlamamız lazım. Bir insan bir konuyu çözümleyebilir. Onun sebeplerini, nereden kaynaklandığını, ağırlık derecesini, ne kadar kökleşip kökleşmediğini, ne kadar insanın vücudunu, ruhunu, hissiyatını, bendiğini, kişiliğini, kimliğini sardığını, sarmadığını ve bunların gücünü, kuvvetini, beslendiği kaynakları, zaaflarını, artılarını, eksilerini, bütün bunları çözümleyebilir. Başkasının ya da kendisinin tabii evvela. Şunu şundan dolayı yapıyormuşum, bunu bundan dolayı yapıyormuşum. Kızdığımda şundan dolayı kızıyormuşum, sövdüğümde şundan dolayı sövüyormuşum. Sevdiğimde şundan dolayı seviyorum. Yani ben bendeki eksikliği kapatmak için seviyormuşum. Karşı taraf kendisini seviyorum zannetmiş. Çözümleyebilirsin. Ben onu aslında sevdiğimi zannediyorum ama aslında bendekini seviyormuşum. Ben sevilmeyisini seviyormuşum. Misal. Bunu yardım için, öğrenme için, dostluk için, arkadaşlık için, yol yürüme için, yarenlik için, her şey için düşünebilirsin. Bir misal olsun diye söylüyorum. Bunları çözümledin. Çözümledin ama kendi hayatına taşıyamadığın zaman çözümleyebilen ama henüz çözmemiş olan kişi oluyorsun. Başkalarının sorunlarını çözümlüyorsun. Onlar da senin bu çözümlemene inanıyorlar, güveniyorlar, kabul ediyorlar. Ama çözümleyebilmek, çözmenin henüz besmelesi, henüz başlangıcı. Daha Bismi Yusufhanehu yeni diyorsun yani. Ama çözümlemeden de çözmek olmuyor. Yani çözümlemeyi küçük görmeyelim. Ama çözümlemek, çözmek demek değil sadece. Kendi problemimi, mesela niye uykusuz kaldığını çözümlüyorsun. Bir şey olunca niye kızdığını çözümlüyorsun. Ama onu kendinde çözmediğin sürece sende işlevli kazanmamış oluyor. İşte muhakemede bütün bu ayrımlara da bakmak lazım. Bunların ayırdığına da varmak lazım. Ya söylüyor söylüyor ama kendinde bir şey yok diye kızıyoruz ya. O zaman ona öyle demeyeceğiz işte bu muhakeme gücümüzü geliştirdiğimizde. Ya adam çok güzel çözümlemeler geliştiriyor. Üzerinde düşünmüş, almış, vermiş, tartmış. Hesap etmiş, yaşamış, yorulmuş, düşmüş, kalkmış, yaralanmış, sevmiş, sevilmiş, özlemiş, firkate düşmüş, nara yanmış. Yani bütün bunları bir araya getirerek bir sonuca ulaşmış, bir hasılaya ulaşmış, bir mahsul elde etmiş. Hasıl, mahsul, oralardan düşün. Fakat bunu henüz hazmetmemiş. Yani bunu henüz tüketerek hazmetmemiş. Ama ne olduğunu çözmüş. Fakat bu çözümleme kısmı bazen daha uzun sürüyor çözmekten. Ama çözümlemeyi yapamadığımız zaman giriştiğimiz her çözüm butlan oluyor. Giriştiğimiz her çözüm akim kalıyor. Giriştiğimiz her çözüm batıl oluyor. Çünkü bunun gereklerini, ihtiyaçlarını, çerçevesini, risklerini, avantajlarını, sürecin nasıl yürütüleceğini, o süreçte lazım gelen malzemelerin neler olduğunu, o malzemelerin hangi sırayla, hangi ölçüyle nasıl tüketileceğinin ya da nasıl kullanılacağının o malzemelerin bilmeden yapamıyorsun. İşte psikologlar bunları öğretiyorlar terapilerde. Ya çözümlüyor, çözmek ona kalıyor. Çözümlemeyi öğretiyor. Çözümleme üzerinde düşündürüyor. Takım çalışmasından farklı bir çözümleme pratiği çıkartıyor o kişinin kişiliğine göre. Ama çözmek kişinin kendisine kalıyor. Değil mi? Dolayısıyla yani çözümek ve çözümlemek arasındaki farkı da bizim düşünmemiz lazım. Muhakemeye nereden başlanır sorusunu da muhakemenin başlangıcı nasıl olmalı sorusunu da şu programı şu son dakikalarında boşa çıkarmamak için
sanki söylediğimizde doğru söylememiş olmamak için en azından bunu söylemiş olalım. Muhakemeye nereden başlanır da bir tanesi olarak, bir unsur olarak çözümleyerek başlanır. Kavramlarla başlanır. Kavram ve kavramak ilişkisini de kurmak lazım tabii. Bir şeyi kavradığınızda kavram haline giriyor. Ya da kavramı hakim olduğunuzda kavramış oluyorsunuz ve artık o sizde işlemeye başlıyor. Muhakemeye nereden başlamanın maddelerinden birisi, tabii dil bilgisi lazım, edebiyat lazım, söyleneni anlamak lazım, söylemek istediğini söyleyebilmek lazım, verilere sahip olmak lazım, verileri doğru kullanabilmek lazım, kendi durumunu analiz edebilmen lazım, duyguyla düşünceni ayırabilmen lazım. İnsana soruyorsun, ne düşünüyorsun? Duygusunu söylüyor. Ne hissediyorsun? Düşüncesini söylüyor. Yani bunların ayırdığına varmak dahi bir şeye başlamak için, yani muhakemeye nereden başlamalı sorusu için önemli bir durum. Kendini gözleyecek, etrafı gözleyecek, iç etkenleri fark edecek, dış etkenleri fark edecek, onların gelişteki saldırılarındaki kuvveti fark edecek, hangi malzemelerle geliyorlar, bu benim zaafım olduğu için mi böyle, bana gelen atılan okların mahiyetiyle sana atılan okların mahiyeti aynı olmayabilir. Hatta farklı olması gerekir çünkü ikimizin de zaafları farklı. Değil mi? Yaraları farklı, travmaları farklı, iyileşen kabuk bağlamış yaralar farklı, kanayan yaralar farklı birbirinden. Yani dolayısıyla o muhakeme ve şifalanma da bunları da hesaba katmak lazım. Seçenekleri eldeki veriler üzerinden belirlemek lazım ve bir hiyerarşi oluşturmak lazım. Onun için Ramazan aylarında filan yıllardır yazdığımızda söylediğimizde de bir öncelikler fıkhımızın olması lazım. Bu kavramı da zihninize yazın lütfen. Her ne yapıyorsak, her ne yapacak isek, her neye karar verecek isek, her ne uygulayacak isek bir öncelikler fıkhımızın, bir öncelikler pratiğimizin, listemizin olması lazım. Şunları, şunları, şunları, şunları yaparak ancak bunu çözümleyebilirim. Bunları, bunları, bunları yaparak ancak bu işi çözebilirim. Bu işin içinden çıkabilirim diye muhakeme etmeye başladığımızda o muhakemenin kurallarından, önemli noktalarından, unsurlarından birisi de bir öncelikler fıkhı yapabilmemizdir. Hangisini önce, hangisini ondan sonra ve hangisini ondan sonra ve neden öyle konusunu da çözmemiz lazım. Bu da muhakeme, ya başarılı bir muhakeme edebilmenin yollarından, yöntemlerinden birisi diye düşünüyorum. Kabul eder misiniz? Bilmiyorum. Efendim, muhakemelerimizi doğru tutmak için yaramızı da incitmemek lazım. Yaramızı sevmemiz lazım. Kimin tedavi edeceğine doğru karar vermemiz lazım. Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü dinleterek, bir deyiş dinleterek bugünkü cuma programımıza heybemizi indirelim sırtımızdan. El vurup yaremi incitme tabip. Bilmem değil mi, bir şey kabul etmez. Hicranelerimiz var. Yani hicranlarımızı susturmak, viranelerimizden kurtulmak, yaralarımızı sarmak, sardırmak için doğru adreslerde, doğru hekimlerin yanlarında olmamız lazım. Ve doğru hekimlere, doğru lokmanlara sunmamız lazım. Muhakemeyi sağlıklı yapmamız lazım. Teşhisimizde isabet etmemiz lazım. Kararlılığımızı güçlendirmemiz lazım. İstikametimizi netleştirmemiz lazım. O istikamette de hangi sebatta gideceğimizin malzemelerini oluşturmamız lazım ki menzilimize ulaşabilelim. Vuslatı canan yapalım. Yar ile bayram edelim. Şimdi Ali Ekber Çiçek'i dinliyoruz efendim.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.

0: Güçlü. Güçlü. Gel canım gel. Aman.
1: Orayı da gel canım. Orayı böyle şey
0: duymuyoruz. Duymuyoruz. Hah. Gel mi? Canım gel aman falan filan.
1: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
0: Gel canım gel aman. Gel aman.
1: Tamam.
0: Gel canım. Gel canım gel canım gel aman.
1: Tamam
0: gel
1: nice.
0: Gel aman.
1: Gel onu aman.
0: Gel aman.
1: Tamam bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
0: benim gelir. Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan, mağarası zevkten, incili zevkten crowd oluyor. Gel canım gel almanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Mağarası üzere. Ha.
1: Ha. Süt basarakta. Tamam.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
1: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bir hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluklarına dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayatta yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık, hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunun depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batı'daki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlük, doyumsuzluk, sorumsuzluk. Biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeleri beynimizde diyor ki bir frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
0: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
1: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mode network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beyinlerdir. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beyindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin, o derviş dansı dedikleri Batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası, şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk, Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Yani müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış huşu duygusu. Yani huzurdan daha yüksek bir duygu o. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte tempora parietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor böyle. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor. Bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın? Müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu. Hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Yani bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
0: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık, sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet hocam, güzel oldu.
1: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya yani dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din, insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanlar için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde. Ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır. Ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak da tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
0: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif

Yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk

müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Elini ver bana. Yıldızlar.
2: Radyo Şahin. Üsküdar.
1: Sen kumsa. Dalga sesleri sen. Ey gökyüzü ve rüzgar. Sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece. Sen de şahidim ol. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun. Elif.
3: Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim şahidim olsun.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda hira dalıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde

Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...
1: Radyo Üsküdar.

0: Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun, çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu ağla Müslüman.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerim, oysa dünyalara sığmazdı umutlarım. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi, günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

Balan tek koyup nereye gitti? Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kim? Şimdi düşünürüm senden ne kaldı? Gönlümde hatıran kara hal kim? Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykum şirin olsun diyerdim bana. Uykum şirin olsun deyim mi sana?

gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azer'in. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can, can diyerdi. Şimdi ben anneme can, can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben sen-

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbi

Harbin'e yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da.

kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

mübarek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar

notlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüksek binalerde al yeşil perde, yüksek binalerde al yeşil perde, canım kurban olsun Erdoğlu.

kışın, benim şiri nazlı kuşum, sana sevgi uçurmuşum. Uyu ninni, uyu ninni. Bilirim ne çok düşün var, çiçek çiçek öpüşün var, bir gül gibi gülüşün var. Uyu ninni, uyu ninni. Kovan kovan balın olsun, akan sular ömrün olsun, denizlerde salın olsun. Uyu ninni, uyu ninni. Gözlerin akıp gidiyor, uykulara gül veriyor.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

0: mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.
1: Ben Deniz Uğurcan Polat, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. Şükürler olsun ki yine bir cuma gününe kavuştuk ve bu cuma gününün sabahında bu mikrofonlar aracılığıyla yine sizlere selam ediyoruz, sesleniyoruz. Dün bildiğiniz gibi derinden derine bir konuya başlamıştık. Aynı konunun biraz daha farklı bir yönüne evrilmişti. Biraz oraya yönelmiştik. Bugün biraz konunun dün anlatmak istediğimiz ama anlatamadığımız kısmına döneceğiz. Muhakeme nereden başlar? Muhakemenin başlangıcı nedir? Muhakeme nasıl oluşur? Nasıl ilerler? Biraz buralardan bahsedeceğiz nasip olursa. Ama önce bir eserimiz var, bir güzel Yozgat türkümüz var. Bayram Bilge Tokel seslendirecek bunu. Bu güzel eseri sizlerle dinleyerek başlayalım istiyorum. Yıldız akşamdan doğarsın.
2: Radyo Üsküdar.

Merhaba, Allah rızası için sevmeyi bilenler. Merhabalar ey yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler. Sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak ölüm bize daha çok yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla, yerin üstünde gezersin, altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık, yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Açalım heybemizi, sunalım her ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmetimize ne çıkarsa.

Merhaba ey sözü ile özü uyanlar, komşusunun derdini yüreğinde duyanlar. Sen sen ol, garibin gönlünü yıkma, dikenin ucuna açık da çık da edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur, akla karayı seçe. Daha yemek yemeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizde bu defa.

Aa, ne çıkacak? Evet değerli dostlar, bugün de Radyo Üsküdar'da heybemizi sırtımıza koyduk ve yola revan olduk. Heybemize ne çıkacağını bekliyoruz. Aslında heybemizde konu olarak ne çıkacağı belli. Dün tamamlayamamıştık. Dün meselenin daha yoğun, daha derin bir tarafına evrilmişti sözün akışı. Efendim, söz yumağı bu. Açıldığında hangi yana gideceğini o kadar da kestiremiyorsun. Yazılı bir metin üzerinden, hani okur gibi, bazı siyasetçiler yapıyorlar ya, okur gibi yapmadığımız için karşılıklı muhabbette de ve o zamanın demiyle de, ihtiyacıyla da, bereketiyle de şenlenerek, bereketlenerek bir yere devam ediyor. Dün muhkem ve mukayyet üzerinden yoğunlaşmıştı, oraya doğru gitmişti ama bugün biraz muhakemenin başlangıcı, muhakeme nereden başlar, kimden başlar, nasıl başlamalı, biraz onlar üzerinde sarfı nazar etmek istiyoruz. Onlar üzerine nazarımızı sarf etmek istiyoruz, yanlış oldu mu? Bugün başlarken... bir eserle başladık. Aklıma tekerlemeler geldi. Ya radyolarda aslında bilmeceler olurdu. Eskiden hikayeler olurdu, tekerlemeler olurdu. Bazen bildiklerimiz olurdu bunlar. Kimi zaman bilmediklerimiz olurdu. Ama her halükarda bir öğreticiliği vardı. Bir keyif verici yanı da muhakkak bulunurdu. Gelen dostlara bu arada selamlarımı iletirken bir iki tekerlemeyle başlayalım. Sonra uzun zamandır sizin de dinlemediğinizi tahmin ettiğim Alaaddin Usta'dan bir eser dinleteceğim. Gayri dayanamam ben bu hasrete. Alaaddin Usta çok hoş bir ses ama çok az dinleniyor, çok az bulunuyor her nedense. Ben öteden beri Alaaddin Usta'nın sesini ve söyleme biçimini severim, dinlerim. Gayri dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme. Şimdi dostlar, arkadaşlar, yarenler, sevgililer, karı kocalar, yani yakın iletişim biçiminin, temas biçiminin hangi versiyonunu yaşıyorlarsa onların dayanamayacağı şeylerin aynı olması lazım. Ayrılığa dayanamamalılar, siteme dayanamamalılar, kötü söze dayanamamalılar. Gideceklerse beraber gitmeliler, dönecekse birlikte dönmeliler. Eğer bir dönüşüme gireceklerse, bir meseleye karar vereceklerse, bir konuyu muhakeme edeceklerse, bir meseleyi müzakere edeceklerse bunu yine birlikte yapmalılar. Çünkü birlikte büyümek, birlikte gelişmek, birlikte bereketlenmek, aynı gönlü, aynı ruhu, aynı hayatı ve aynı istikameti birlikte inşa edebilmek gerçekten çok kıymetli. İşte Anadolu insanlarımızın içerisinde bunu inşa ederken mesela masallarla inşa etmişler. Birbirlerine masallar anlatmışlar. Mesela şöyle bir şeyimiz olabilse eğer, yani diyelim ki sevdiğini sana anlattığı 3 masal, senin ona anlattığın 4 masal olmuş olsa ve o masallarla ilgili olarak bazen desen ki ya da bazen duysan ki, ya şu 3 numaralı, yani ismini tabii söyleyerek de ben şimdi misal olsun diye söyleyeyim. Ya şu 3 numaralı misali bir anlatıversen, şu meseleyi, şu masalı bir anlatıversen, ya ne kadar özledim o masalı anlatmanı diyebilmek de o masallar yoluyla muhakeme edilmesi gereken bir meselenin bir kez daha zihnimizde muhakeme edilmesini sağlayacak belki de. Ya hani o bir hikaye vardı ya, anlatıyordun, ben çok ağlıyordum ya da hisleniyordum ya da işte neşeleniyordum ya da coşkulanıyordum. Hani var ya bir hikaye anlattığın, ne kadar zamandır anlatmadın onu, ya onu bir anlatsana, o bizim hikayemiz, bizim büyüme hikayemiz, bizim bereketlenme hikayemiz, bizim birbirimizin gönlünde var olma hikayemiz, bizi muhakemeye sevk eden, kendimizde, nefsimizde, değil mi, görmüş olduğumuz yanlışları, sıkıntıları, törpülenmesi gereken budakları gösteren ve oraya rendeyi vurmamızı sağlayan bir hikaye bu. Dostum, canım, ciğerim, yüreğim, yarenim,
nazarım, imanım, hani nasıl hitap ediyorsanız. Ya şu

Bu hikayeyi bir anlatıversene. Şöyle yüreğim bir rahatlasın. Şöyle derinden derine. Senden o hikayeyi bir kere daha dinleyerek şöyle bir oh çekeyim ve muhakemeye buradan başlayayım diyebilsek. Böyle hikayelerimiz olsa, birbirimizi kalkındıran, birbirimizi coşturan, birbirimizin gönlünde kayıtlı olan hikayelerimiz olsa ne güzel olur. Bilindiği gibi masallar, hikayeler aslında bizi kalkındırırlar, bize muhakeme yaptırırlar, bize düşünme fırsatı tanırlar, meselelere nerede, nasıl yaklaşacağımızı gösterirler. İnsanları kırmadan, dökmeden, travmatize etmeden, onları ötelemeden, kendilerini kötü hissettirmeden, öz saygılarını örselemeden, kişiliklerine karşı bir saldırı gerçekleştirmeden muhakeme edebilmenin ışığını yakabilenler, yolunu açabilenler, değil mi? İstikametini aydınlatabilenler önemli ögelerimizden, değil mi? Malzemelerimizden birisi masalsa diğeri de hikaye.

Elbette ciddi meselelerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bahsettiğimiz mesele çok ciddi. Fakat bu yoğun ciddiyet içerisinde doğuyorsun, büyüyorsun, küçük yaştan itibaren okula gitmeye başlıyorsun, gözünü açamıyorsun, servise bindiriliyorsun, servis yoksa yürüyorsun, okulun masasında uyuyorsun, işte kıyafeti giyiyorsun, ödevler alıyorsun, dönüyorsun. Yani bir dünya yoğunluğunun içerisinde büyüyoruz hepimiz. Yani bir sistemin içerisine istesek de istemesek de dahil oluyoruz. Ve yoğun bir zaman baskısı, yoğun bir başarı baskısı, yoğun bir ailenin senin için istedikleri şey olma baskısı, eşinin senin için istediği şey olma baskısı, kişi olma baskısı, iş yerinde işte en seçkin kişi olma baskısı, okulda en işte başarılı, en iyi öğrenci olma baskısı gibi bir anaforun içerisindeyiz. Bütün bu sıkışmışlık, sıkıştırılmışlık, zaman telaşı, zamansızlık, baskılar yani içerisinde o hikayeler ve masallar, zaman bulamadığımız, kendimizi nereden muhakeme edeceğiz, muhakeme etmeye nereden başlayacağız konularında ipuçları veren önemli iki unsur, birisi masallarımız, diğeri de hikayelerimiz olmalı. İşte o hikayeyi anlatmazsan bana dayanamam. Gayri dayanamam ben bu hasrete. Şu masalı anlatmazsan şu anda içinde bulunduğum durumlara karşı gelemem. Kendimi o kuyudan çıkartamam. Kendimi kalkındıramam. Düştüğüm yerden kalkamam dercesine bana bir masal anlat. Şu masalı anlat. 3 numaralı hikayeyi anlat diyebilmek gerçekten çok kıymetli. Artık masal anlatan ninelerimiz yok çünkü ayrı yaşıyoruz. Masal anlatan dedelerimiz yok çünkü beraber değiliz. Ve ne yazık ki yeni nesil anne ve babalar da masal anlatmayı unuttular. Onlar klip açıyorlar çocuklarına televizyondan, onu susturmak ya da eğlendirmek için. Veya eline cep telefonu veriyorlar, tablet veriyorlar. Masalsız kalmış bir dünyanın çocukları artık onlar. Hikayesiz kalmış bir dünyanın çocukları onlar. Nereden başlayacaklar muhakemeyi? Muhakemeyi düşünemeyecekler bile belki de. Uzun bir yaş sebebiyle. Bize de öyle olmadı mı zaten? Yani masalsız kalmış olan bir neslin, hikayesiz kalmış olan bir neslin muhakeme iyi yapabilmesi için ciddi okumalar yapması lazım. Sistemini öğrenmesi lazım, düşünme sistemini öğrenmesi gerekir, bilginin kaynaklarını öğrenmesi gerekir, felsefi boyutları öğrenmesi gerekir, yaklaşım boyutlarını öğrenmesi gerekir, akıl yürütme sistemlerini öğretmesi gerekir, o felsefe ekollerinin düşünmeyi nasıl tanımladıklarını öğrenmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in düşünmüyor musunuz, anlamıyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, akıl etmiyor musunuz gibi ayetleri üzerinde derinden derine yoğun bir biçimde mesai sarf etmesi gerekir ki bir yere gelsin. İşte bütün

bunların özünü, özetini, hülasasını, üsaresini, işte Mahmut Hocam burada edebiyat öğreticisi üniversitede, masallarımız en sade, en hassas, en ruha kelebek gibi konucu, en böyle rahmet yağmurunun damlaları gibi insanı serinletici bir biçimde işte o hikayelerimiz ve masallarımız bize bunları veriyorlar. Şöyledir demeden veriyor, şu ekoldendir demeden veriyor, işte bu meşayi ekoli, bu diğer ekol, bu şu felsefe ekoli demeden o masallarımız bize nasıl muhakeme edeceğimizi, hayata nasıl bakacağımızı, yaratıcımızı nasıl kavrayacağımızı, Allah'ın diğer yaratıklarıyla nasıl bir münasebete gireceğimizi, Allah'ın benim için yarattığı yarime, kendisi için beni yarattığı yarime nasıl davranacağımı, onun bana nasıl davranacağını, hayata nasıl bir güzellik taşıyacağımızı, birlikte ne üreteceğimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, onları nasıl adam edeceğimizi, nasıl Adem edeceğimizi bize işte o masallar böyle tatlı tatlı paketçikler halinde veriyorlar. O hikayeler onları veriyorlar. Ve bize bir düşünme, bir muhakeme yetisi kazandırıyorlar. O masallarda, o hikayelerde kahramanı öğreniyoruz, doğru yapanını öğreniyoruz, doğru yapanın nasıl doğru yaptığını öğreniyoruz, yanlış yapanı görüyoruz, yanlış yapanın hangi içsel ve dışsal etkilerle o yanlışı yaptığını görüyoruz, bununla ilgili kendi iç çekişmelerini görüyoruz, kendine yaptığı azabı görüyoruz ya da hiç duymamazlıktan, görmemezlikten, vurdum duymazlıktan gelişini görüyoruz. Yani orada bir insan davranışı görüyoruz. O insan davranışı içerisinde kendimize yakın olanı seçiyoruz. Doğru olanı kalbimize yazmaya çalışıyoruz. Güzel olanı, hayırhah olanı, barışa yönelik olanı, kalkındırıcı olanı ruhumuza getiriyoruz, oraya konduruyoruz. İşte nereden başlamalı muhakemeye, nereden başlamalı sorgulamaya, nereden başlamalı analize, nereden başlamalı tahlile dediğimizde ta küçük yaşlardan itibaren bize anlatılan seçilmiş doğru masallar ve hikayeler önümüzde bir öğretici olarak duruyor. Masalsız kalmak, hikayesiz kalmak, işte bu sebeple bu neslin en büyük yoksunluklarından, en büyük, en kötü yoksunluklarından birisi. İşte o masalsız kalmış olan nesle gayri dayanamam ben bu hasrete sözünü anlatmanız çok güç. Çünkü hasret diye bir şey kalmadı. Firkat diye artık bir şey bilinmiyor. Bunların muhakemesi yapılmıyor. Gurbet nedir bilinmiyor. Çünkü artık gurbet diye bir şey yok. Herkes her yeri, herkes her zaman arayabiliyor. Herkes herkesi istediği zaman görebiliyor. Görüntülü konuşmalar vesaire. Yani hasretin tadı bile kaçtı. Firkatin yakıcılığı bile kaçtı. Böyle olunca işte muhakeme konusunda da eksiklerimizi tamamlamak için başka yerlerden, başka açılardan bakmamız lazım. Onun için masallara, misallere, hikayelere buradan bakalım. Onların bize muhakememizi nasıl yapmamız gerektiğini, muhakemeye nereden başlamamız gerektiğini, öğretici bohçalar taşıdığını, dallarında öğretici meyveler taşıdığını göreceğiz o dikkatle baktığımızda. Şimdi buraya kadar anlattıklarım üzerinden Cenab-ı Allah'ın Kitab-ı Mübin'inde niçin peygamber kıssalarını anlattığını bir kere daha düşünelim derim. İşte o hikayelerde sosyolojik çözümlemeler yapmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Psikolojik çözümlemeler yapmamızı istiyor. O kıssaların anlatımları inanılmaz durumlar barındırıyor. İnsanlar değişiyor, evleri değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Ama onların algılama biçimleri değişmediği için o şablonlar bugün de bize aynı şekilde uyuyor.
kıssalar da birer hikaye. Aynen Yavuz abi, oraya getirmek istiyorum zaten. Çok güzel mevzu anlaşıldı. Yavuz abinin de bir hikaye kitabı var.

Şule yayınlarından bir öykü kitabı var, önerelim. Demem o ki, kıssalara o gözle bakalım. Mesela bugünden tezi yok. Sure-i Yusuf'un kıssasına bir kere daha bakın. Bir kere daha o göze nazar edin. Bir kere daha söylenenlere kulak kabartın, gönül kabartın. Muhakemeye nereden başlamalıyım? Muhakemeye nasıl başlamalıyım? Muhakemenin sürecini nasıl yürütmeliyim? Muhakemenin sonucuna nasıl ulaşmalıyım? Sorularını zihninize canlı tutarak Sure-i Yusuf'u bir kez daha okuyun. Bir kez daha bakın. Bakalım orada muhakeme etme, muhakeme edebilme, muhakemeyi başarma, muhakemeye nereden başlama, muhakemeyi hangi ölçüler, hangi kıstaslar üzerinden yürütme, sürdürme konusunda Sure-i Yusuf bana ne diyor? Yani bu soruları sorarak okuyalım Sure-i Yusuf'u. Muhakeme açısından bana ne diyor? Sonra diğerlerini de okursunuz. En güzel kıssa olarak anlatılan, Ahsenül Kasas olarak anlatılan Sure-i Yusuf'ta bizim insanlığımızı, açmazlarımızı, problemlerimizi, muhakeme sorunlarımızı, muhakeme yanılgılarımızı, verisiz muhakeme edişlerimizi, taraflı muhakeme edişlerimizi, sevdiklerimizi şeye taşıyana kadar, Tanrılığa taşıyana kadar sevmelerimizi, sevmediklerimizi, yerdiklerimizi, öldürene kadar yermelerimizi, bir türlü adil olamayışımızı, aklımızı kullanamayışımızı, kalbimizi işletemeyişimizi, sevemeyişimizi, tabiata dokunamayışımızı, kendimizi kavrayamayışımızı, bir de Sure-i Yusuf üzerinden bir okuyalım ya, bakalım acaba ne diyecek. Sonunda pişman olmayacağınızı umut ediyorum. Yararlanacağınızı, karlı çıkacağınızı umut ediyorum. Evet, masallar, misaller, hikayeler, yani öyküler bizim muhakemeye, dün kaldığımız mesela nereden başlayacağımızı gösterecek. Fakat öncesinde dün dediğimiz gibi muhkem ve mukayyet konusunda kafamızı bir çözümlemeye getirerek bunun üzerine bugün söylediklerimizi koyalım ve meselelere, misallere buradan bakalım. Bu bakışı öğrendiğimizde tevirat-ı ahadis dediğimiz olayların yorumlamasını Sure-i Yusuf'tan öğrendiğimizde, masalların, hikayelerin bize buradan ölçü verdiğini kavradığımızda, bu sefer günlük yaşadığımız hikayeler de bize bir şey söylemeye başlayacak. O olayların ayrıntıları bize seslenmeye başlayacak. Kulağımıza fısıldamaya başlayacak. Kalbimize böyle minicik buseler göndermeye başlayacak. İşte o zaman kavram nedir? Kavramak nedir? Muhakeme nedir? Hakim nedir? Hikmet nedir? Nasıl muhakeme edilir? Nasıl muhakeme edilinir? Olaylara nasıl bakılır? Adaletle nasıl yaklaşılır? Gayri dayanamam diyeceğimiz hikayeler nasıl belirlenir? Hadi bana şu hikayeyi anlat, hadi bana bu masalı anlat diyen yarenlerimizin onları belirlemesi nasıl olur? Sorgulamalar nasıl olur? Öz farkındalık nasıl olur? Furkaniyet nasıl açığa çıkar? İnsan farka nasıl gelir? Değil mi? Bütün bunlar ortaya çıkacak. Ve temyiz gücümüz gelişecek o masallarla, hikayelerle ve Sure-i Kasas, işte Yusuf'la. Temyiz edeceğiz. Ve reşit oluşumuz yükselecek. Reşit olma seviyemiz yükselecek ve işte o zaman muhakemelerimiz daha güçlü hale gelecek. Şimdi biz reşit olmayı, hukuken belki hani avukatlar burada var, farklı söylüyor olabilir ama, evlenebilmeyi, Kur'an'da bu yönde geçiyor. Kur'an'da evlenme yaşı reşit olarak geçiyor arkadaşlar. Akıl bali olmak değil. Yani kendi bedenini, kendi cinsiyetini hissetmek ve bundan haz almak, karşı bedeni, karşı cinsiyeti fark etmek ve onunla haz alma duygusunun ötesinde bir şey. Bunu çok erken yaşlarda yapıyor zaten bedenler, değil mi? Vücutlar, bu değil. Evlenme yaşı Kur'an'da reşit olmak yaşı olarak söyleniyor. O reşit olma yaşı Ayşe'ye göre farklı, Ahmet'e göre farklı olabilir. Şimdi o mevzu başka bir mevzu. Şimdi reşit olma, raşit olma, rüşte erme konusunu düşünün. Bak işte dün de söylemiştik. Reşit,

Ondan sonra Rüşt, Raşit, Mürşit, İrşat kelimelerini birlikte düşünelim. Dolayısıyla biz bunları okudukça, bu hikayelere vakıf oldukça, çevremizdeki olayları yorumladıkça, onlardaki esma tecellilerini fark ettikçe, bunları okumaya çalıştıkça, bunları zihnimizde oturtmaya, yorumlamaya çalıştıkça muhakeme yetimiz, adaletle muhakeme yetimiz gelişmeye başlayacak. Ve bunlarda masal ve hikayeler çok önemli. Lütfen masallarımıza sahip çıkalım. Lütfen meselelerimize sahip çıkalım. Lütfen misallerimize sahip çıkalım. Misalsiz kalmayalım. Meselsiz kalmayalım. Masalsız kalmayalım. Hazreti İsa Efendimiz'e ait olduğu söylenen diyor Hazreti İsa. Misal ile anlattım diyor. Yani dolayısıyla mesele çok önemli. İşte muhakemenin altyapıları bu hikayelerle, bu masallarla, bu anlatılarla oturuyor. Şimdi düşünün, köy yerlerinde, köy odasında babam merhum gibi, dedem hazret gibi yaşamış bir sürü insanlar var. Ahmediye dinlemişler, Muhammediye dinlemişler, Hazreti Ali Cenkleri dinlemişler, Dede Korkutları dinlemişler, o aşıkların hikayelerini dinlemişler, Keremli Aslı'yı dinlemişler, coşmuşlar. Fakat bütün bunların içerisinde o coşku sırasında bir muhakeme yetisi, becerisi kazanmışlar. Çünkü orada olan olaylar hayatın başka alanlarında da var. Zalim orada da var, mazlum orada da var, merhametli orada da var, merhametsiz orada da var, cömert orada da var. Ondan sonra pahil dediğimiz cimri orada da var. Hasis orada da var, hırslı davranan orada da var, tecessüs eden orada da var. O masallardan, o misallerden bugüne bir çıkarımda bulunuyoruz. O köy odalarında, tarlasında, bostanında, harmanda olup da 3 ayını o köy odasında geçiren gecelerini değme doktorlara, profesörlere, yazarlara, çizerlere, gazetecilere taş çıkartar adamlar çıktılar arkadaşlar. İşte bütün bunlar o masallarda, o misallerde, o hikayelerde, o anlatılarda, o ahlaki öykülerde, menakıplarda var olan ilişkiyi çözdükleri için bir muhakeme becerisi, pratiği, tecrübesi kazandıkları için, müşahede ehli oldukları için bakıyorlar onlar, öngörüyorlar. Bununla arkadaş olma diyor. Bununla sevgili olma diyor. Bununla evlenme diyor. Kızım diyor, bununla otur, çay, kahve iç ama asla bununla ortak olma diyor. Bununla yola çıkma diyor. Niye diyor? İşte bütün bu misallerden, bu hikayelerden çözümlemeleri sebebiyle diyor. Yani olay aslında net, fakat bizim zihinlerimizde problem var. Ya masal mı, ama ne olacak, çocuklara anlatılan bir şey. Bizler çocukları, masalları çocukları uyutmak için anlatmış olduğumuz bir kurgu gibi, kurgu olarak görüyoruz. Böyle zannediyoruz. Hayır, böyle değil. Masallar çocukları uyutsa da uyutmak için değil, yetişkinliğinde uyandırmak içindir. Muhakeme edebilmeleri içindir, çözümleme yapabilmeleri içindir, farka gelebilmeleri içindir, farkiyeti fark etmeleri içindir, Kur'an'ın ismi gibi Furkan olmaları içindir. Tefrik edebilme, idrak edebilme, doğruyu yanlıştan çıkartabilme, çekip alabilme yetisi kazanabilmeleri içindir. Yani bir muhakeme edebilir hale getirmek içindir. Ve nitekim de gelmişlerdir de, değil mi? Bir Karacaoğlan türküsü, bir Pir Sultan deyişi, bir Yunus Emre söylenişi, değil mi? Bir Hacı Bayramı Veli'nin nutku şerifi, bir Ahmediye Sevi sözü, bir Pir Hacı Bektaş Veli'nin, değil mi, söz söyleyişi. Bütün bunlar bizim kültürümüzün o mayasında söz, mesel, misal, hikaye, öykü konusunda bizlere bir muhakeme gücü kazandırmak ya dayanıyor. Bizi uyandırmaya dayanıyor. Masallar uyandırmak içindir ama masallar çocukları belki uyutabilir ama büyükleri uyandırmak içindir. Masallar, mitolojiler, yaşanmışlıklar, tabii kurgularda katılıyor, kahramanlıklar,

şiirler değil mi, kucaklamalar filan bir milleti uyandırmak içindir, ruhunu uyandırmak içindir. Bu muhakeme olarak olur ancak, değil mi? Heyecanını ayakta tutmak içindir. Bu bir muhakeme sonucu olur. Vatana sahip çıkmak içindir, tozuna sahip çıkmak içindir, yozuna sahip çıkmak içindir. Şimdi batılı toprağı arsa olarak görebilir. Toprağa taneyi attığın zaman oradan ekim biter. Ama toprağa insanı attığın zaman, şehit düştüğü zaman, bu şeydi Mehmet Akif'in Çanakkale şiirini hatırınıza getirin. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker diyor ya. Oraya düştüğü zaman, beden düştüğü zaman, imanlı bir beden düştüğü zaman, bunun muhakemesi olarak bize ne gelir? Toprağa tohum ekince ekim biter atınca. Ama insan düşünce o vatan olur. Orada medeniyet biter. Orada muhakeme biter, gelişir yani. Ekinin bitmesi gibi, sonlanması anlamında değil, var olması anlamında. Bütün bunları birbiri içerisinde alarak, yoğurarak getirmek lazım. Hikayeler, masallar, mitler toplumun temel taşlarındandır diyor Hamza abim. Hikayesi olmayan toplumlar tarih sahnesinden silinirler. İşte bu. Çünkü muhakemesiz kaldılar, hakimsiz kaldılar. İnsan kendi gönlünün hakimi olamadı, kendi nefsinin hakimi olamadı, yargıcı olamadı, yargılamadı. İnsan kendi ruhunun hakimi olamadı, kendi arzularının, isteklerinin, şehvetlerinin önde olma arzularının, birinci gelme isteklerinin, herkesi geride bırakma, herkesten bilinir, herkesten görünür olma gibi durumlardı. Muhakeme edemediği için bunlarla, Hamza abinin söyledikleriyle, muhakeme edemediği için silindiler, medeniyet kuramadılar, kültür kuramadılar. Arkadaşlar, tekerlemeler bile çok önemli bizim muhakememiz için. Annelerimizin bizi kundakta sallarken, gelecekte dünyayı sallamamız için, kendi dünyamızı en azından sallamamız için, yanlışları, kötüleri, kötücül duyguları o sallamayla düşürebilmemiz için, annelerimiz beşiklerimizi sallarken o tekerlemeleri, o masalları işte onun için anlattılar. Çözsün demiş, çözümlesin demiş, çözebilsin demiş, muhakeme edebilsin demiş, muhasebe edebilsin demiş. Ve işte o annelerimiz gün gelince bunları yapabilmemiz için, bu muhakemeye erişebilmemiz için bizim beşiğimizi bu masallarla salladılar. Gelecekte dünyayı sallayalım, dünyamızı sallayalım, nefsimizi sallayalım, kötücül yanlarımızı sallayalım diye. Yani bir muhakeme ehli olalım diye, bir hakim olalım diye, bir hekim, hikmet sahibi olalım diye bunu yaptırınca, hikayeler gidince, öyküler kaybolunca, öyküsüz kalınca, masalsız, misalsiz kalınca, muhakeme yetilerimiz de kayboldu. Çünkü bizi modaya esir ettiler. Aha şu bitiyor dediler. Adam bir roman yazıyor, öyle bir moda, siparişli bir şey yazıyor, her yerde onun reklamı. Sende muhakeme olmayınca, onu almazsan kendini eksik hissediyorsun. Gittiğin her kitapçıda böyle değil mi, kule gibi yapıyorlar. Her yerde ondan bahsediyor, her yerde onların haberleri, onların röportajları, onların şusu, onların busu. Aynı şekilde kıyafet, saç modeli öyle değil mi? Kıyafetlerimiz öyle değil mi? Çantalarımız öyle değil mi? Ayakkabılarımız öyle mi değil mi? Makyaj, rujumuzun rengi bile öyle değil mi? Görüyorum gençlerim. Bindiğimiz arabalar, oturduğumuz semtler öyle değil mi? Yani tamamen muhakeme gücümüzü elimizden alanların bizi güdülemek için beynimize çipler gönderdiği, beynimize sinyaller gönderdiği değil mi? Nöro pazarlama tekniklerini kullandığı bir pazar haline, bir emtia haline, bir ürün haline geldik. Bize ürün pazarlıyorlar zannediyoruz. Biz ürünün kendisi olduk. Bizi başka ürünlere pazarlıyor neredeyse, ürünleri bize pazarlamak yerine. Dolayısıyla bu mevzu ciddi bir mevzu. Yani hani böyle şurasından değinelim gidelim, burasından değinip gidelim diyebileceğimiz bir şey değil. Ben de heyecana kapılıyorum. Tekerlemelerden bahsedeceğim ama şu gayri dayanamam. Ben bu hasreteyi bir dinleyelim. Muhakeme konusunda tekerlemelerimizin bile bize bir şey öğrettiğini, daha doğrusu annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin,

yaşayanlara uzun ömür, öte tarafa kanat açanlara da rahmetler niyaz ederek söyleyelim ki tekellemeleri bile biz bir muhakeme yetisi kazanalım, becerisi kazanalım diye söylemişlerdir diye düşünüyorum efendim.

Evet değerli dostlar, ya beni de götür ya sen de gitme, gayri dayanamam ben bu hasrete. Yar sineme vurdun kızgın dağları. Değil mi? Nasıl laflar işte. Bütün bunlar bir muhakemenin, bir belirlemenin, bir netleştirmenin sonucu ancak olabilir değil mi? Muhakeme de bir netleştirme, bir belirleme, bir tanımlama, bir kavrama oturtma, bir teşhis etme durumu söz konusu. Evet değerli dostlar, annelerimiz, ninelerimiz beşiklerimizi sallarken o kullandığı tekerlemelerde bile bir hikmet öğreticiliği, bir kavrama yeteneği, teşekkür ederim, nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatan öğeler verdiler. Ben bugün bu masal misal konusuna gittim. 40 dakika oldu. Aslında biraz daha mevzunun teknik yanlarından bahsetmek istiyordum. Biraz böyle şey, hani söz yumağının açılıp gidişiyle ilgili oluyor. Buna biliyorsunuz sufiler zuhurat diyorlar. Ben de seviyorum. Başlığa tam isabet etmese de karşılıklı muhabbetleşmiş oluyoruz. İtirazı olan varsa, yok kardeşim notlar al onları getir oku filan diyorsanız öyle de olabiliriz. Kendi yazılarımızdan okusak bile belki kaç tane program çıkar. Değerli dostlar, tekellemeler üzerinde de bence düşünelim. Muhakeme kazandırıp kazandırmadığı konusunda. Yani şu demek değil, bütün masallar böyle, bütün hikayeler böyle demiyoruz. Ama ecdadımız öyle düşünmüş. Hani dolayısıyla biz o yetiyi, o muhakeme gücünü kazana o masalları, o hikayeleri dinleye bir maharet kazanmış oluyoruz. Bir meleke kazanmış oluyoruz. O zaman karşımızda din anlatıyor diye, iman anlatıyor diye, ahiret anlatıyor diye oturan adamın anlatma biçiminden, anlatma tonlamasından, anlatma hissiyatından da buradan kazandığımız muhakeme becerisi sebebiyle ya bu adamda bir tuhaflık var, bu kadında kabul edemediğim, gözüme çarpan, beni rahatsız eden, irrite eden bir şey var duygusu gelir size. Araştırdığınızı da bulursunuz. Yani aslında bu muhakeme etme, çözümleme, çözme, üzerinde düşünme, adaletli olma, veriye dayalı olarak, tabii bütün bunları yapma, vahye dayalı olarak yapma konusu çok kıymetli gerçekten. Onun için mevzuları biraz oralardan almakta yarar var. Sararmamamız için, öte tarafta solmamamız için, mahcup olmamamız için, başımızın öne eğilmemesi için, cezaya müstahak kalmamak için bu muhakeme gücünü erken hayatın bu yakasındayken başarabilmekte yarar var arkadaşlar. Efendim birkaç tekelleme söyleyeyim size. Pazartesi muhakeme konusunu belki yine devam ettiririz. Bıkmazsanız ya da biraz erteler sonra başlarız. Ama birkaç tekelleme. Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Kim demiş ki seçilen pirinçte taş olmazmış? Şimdi bunlar üzerinde konuş mesela. Ne muhakemeler, değil mi? Ne bilgiler çıkar? Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Yani yeridi yerindelik duygusunu anlatıyor. Her şeyi vaktinde, her şey yerinde, her şey zamanında, her şey olması gerektiği gibi. Bakın yani o tekerlemenin altında nasıl mesajlar biriktiriyor. Köstebek kanat taksa yine de kuş olmazmış. Yalancıyı düşün, haini düşün, şeytanın tecessüm etmiş adamlarını düşün, nefsin etrafımızda dolaşan hilebaz anlatıcılarını düşün. Ne düşünürsen düşün.
Köstebek kanat taksa yine de kuş olmazmış. Gerçekleri görmeyen gözlerde yaş olmazmış. Aha, taş gibi bir laf, bir tekelleme. Şimdi bunun üzerinde düşün. Mesela bu cümleler üzerine hikayeler yazılır. Bu cümleler üzerinden programlar yapılır. Sohbetler açılır. Sohbet değil mi? Bohçaları açılır. Mesela şu sözle ne diyorsunuz? Gerçekleri görmeyen gözler de yaş olmazmış. Demek ki olsa bile yalandan oluyor. O sırada seni hislenip bir şeyi elde etmeyi sağlamak için oluyor. İlginç ya, çok enteresan. Devam edelim mi? Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit kârıdır. Gevezelik etmemek, zamanı laflara boğmamak, anlamsız sözler söylememek, lakırdıya düşmemek, laf seviyesine indirmemek sözü, kelamı ne kadar önemli ve işte o da bu tekerlemeyle söylüyor. Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit kârıdır. Sözü kısa tutalım, uzun söz hoş olmazmış. Kaya gölge etmesin, deniz yatsın kumsala. Rüzgara yol verin ki herkese haber sala. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir. Var ise dinleyenler, başlayalım masala. İşte böyle başlıyor. Masallara böyle başlıyorlar. Yani görüyor musun, bir manifesto veriyor masal anlatıcısı, ondan sonra böyle anlatmaya başlıyor. İşte bu kültürün eğiticileri, bu kültürün düşünenleri, bu kültürün muhakeme etmeyi başaranları bize bunları bıraktılar. Bize böyle geldiler. İşte biz de kendimizi muhasebe edeceğiz, muhakeme edeceğiz, nerede takıldığımızı göreceğiz. Dolayısıyla böyle yapmazsak biz sararırız efendim. Bir Sivas türküsünde şimdi size Arzu Görücü'yü dinlettireceğim. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Her

Evet değerli dostu Üsküdar'dasınız. Ben Uğurcan Polat. Heybe programından sizlere sesleniyorum. Yine yola revan olduk. Aldık heybemizi, yürüdük. Muhakeme nasıl yapılır? Muhakeme nereden başlanır? Muhakemeye neden hasımdan başlanmaz? Neden düşman üzerinden başlanmaz? Neden kendi üzerimizden başlamalıyız? Kendimizden başlamalıyız? Neden içeriden başlamalıyız? İmar ve inşa eylemine, anlama eylemine, muhakeme eylemine, hikmetli davranış eylemine neden içimizden başlamalıyız diye düşünmüştük. İki program yaptık. Mevzunun tam da içerisine giremedik. Bugün de dilim masallar, misaller, öyküler, kıssalar üzerinden yürüdü. Programın sonuna da böylece gelmiş olduk. Acaba burada da bir tevafuk mu var yani? Kendin olma, kendin bilme, kendini gözetleme, etrafı gözetleme, işte hasımın tanımı, hısımın tanımı, mevcut seçenekleri belirleme, onların ağırlıklarını belirleme, risklerini, avantajlarını düşünme gibi pek çok unsuru var muhakemeye başlamanın, muhakeme edebilmenin. Bütün bunları bir arada bulundurarak olacak. Karşılaştığımız zorluklar, daha evvel yaşadığımız olumsuz deneyimler, olumsuz hikayeler, acıtıcı travmalar, henüz değil mi acısını zihnimizden, gönlümüzden, ruhumuzdan atamadığımız travmalar, bütün bunlardan kurtulmalıyız ki, kurtulabilmeliyiz ki muhakememiz sağlıklı bir yere oturabilsin. O bakımdan karşılıklı olarak bir şeye geliyor olmamız, bir ortaklaşmaya gelmemiz lazım. Yani iyi karar nedir? Mesela bir kere diyelim ki bir karar vereceğiz muhakeme etmek için, değil mi? Bir şeye karar vereceğiz. Karar nedir? Değil mi? Bir fikrimizin olması lazım. İyi karar nedir? Kötü karar nedir? İyi kararı kötü karardan ayıranlar neler mesela? Hangi unsurlar onları birbirinden ayırıyor? Çözmekle çözümleme arasındaki fark ne? Bu çok kıymetli bir bilgidir. Çözmeyle çözümleme arasındaki bilgiyi tam olarak koyamadığımızda, oturtamadığımızda muhakemeye başlayamayız. Çünkü mesela bir dükkan açmışız eski zamanda, bir şeyler satacağız. Tartıyla satılan bir yer. Ama terazinin kefelerinin bir tarafına koyabileceğimiz ağırlıklarımız yok. Yani 1 kilo ağırlığı yok, yarım kilo ağırlığı yok, 250 gram ağırlığı yok, 100 gram ağırlığı yok. Halbuki onları koyarak tartacaktık, değil mi? Onların ağırlıklarını belirleyecektik vereceğimiz şeye göre. Yani biz bir muhakemeye otururken o ağırlıklar ne olacak mesela? Onun için çözme ve çözümleme konusu çok önemli. Halil abi, programınız dinleyicilere sürür ve dimağlarına münevver versin. Eyvallah. Öyküler, hikayeler burukluktur, yutkunmaktır, hüzündür. Ağzı selam. Eyvallah. Şimdi bir şeyi çözümlemekle çözmek arasında bir fark var. Şimdi mesela muhakemede, muhakemeye başlarken kavramları yerli yerine oturturken bunu da konuşmak lazım. Şimdi bazen der ki ya kardeşim herkese akıl veriyorsun. Herkese nasihatte bulunuyorsun. Ama kendin yapıyor musun? Yapabiliyor musun? Bak sen de fakr-ı zaruret içerisindesin. Bak sen de aşk acısı içindesin. Millete, aleme nizamat veriyorsun. Ya da şöyle şöyle yapıyorsun. Ya da böyle böyle yapıyorsun. Din anlatıyorsun ama dindar mısın? Kültür anlatıyorsun ama kültür elçisi misin? Muhabbet anlatıyorsun. Gitmediğin teke kalmadı ama derviş misin? Misal hani ya. Hep iyilikten, güzellikten bahsediyorsun ama kimseye yardım ettiğin görülmedi. Gibi şeyler de gelebilir karşımıza. Yani insanın karşısına bunlar da gelebilir. Haksız da değiller. Yani işte orada çözme ve çözümleme konusundaki farkı anlamamız lazım. Bir insan bir konuyu çözümleyebilir. Onun sebeplerini, nereden kaynaklandığını,

ağırlık derecesini, ne kadar kökleşip kökleşmediğini, ne kadar insanın vücudunu, ruhunu, hissiyatını, bendiğini, kişiliğini, kimliğini sardığını, sarmadığını ve bunların gücünü, kuvvetini, beslendiği kaynakları, zaaflarını, artılarını, eksilerini, bütün bunları çözümleyebilir. Başkasının ya da kendisinin tabii evvela. Şunu şundan dolayı yap,

için seviyormuşum, karşı taraf kendisini seviyorum zannetmiş. Çözümleyebilirsin. Ben onu aslında sevdiğimi zannediyorum ama aslında bendekini seviyormuşum. Ben sevilmeyi seni seviyormuşum. Misal. Bunu yardım için, öğrenme için, dostluk için, arkadaşlık için, yol yürüme için, yarenlik için, her şey için düşünebilirsin. Bir misal olsun diye söyleyeyim. Bunları çözümledin. Çözümledin ama kendi hayatına taşıyamadığın zaman çözümleyebilen ama henüz çözmemiş olan kişi oluyorsun. Başkalarının sorunlarını çözümlüyorsun. Onlar da senin bu çözümlemene inanıyorlar, güveniyorlar, kabul ediyorlar. Ama çözümleyebilmek, çözmenin henüz besmelesi, henüz başlangıcı. Daha Bismillahü Sübhanehu yeni diyorsun yani. Çözüm, ama çözümlemeden de çözmek olmuyor. Yani çözümlemeyi küçük görmeyelim. Ama çözümlemek, çözmek demek değil sadece. Kendi problemimi, mesela niye uykusuz kaldığını çözümlüyorsun. Bir şey olunca niye kızdığını çözümlüyorsun. Ama onu kendinde çözmediğin sürece sende işlevli kazanmamış oluyor. İşte muhakemede bütün bu ayrımlara da bakmak lazım. Bunların ayırdığına da varmak lazım. Ya söylüyor söylüyor ama kendinde bir şey yok diye kızıyoruz ya. O zaman ona öyle demeyeceğiz işte bu muhakeme gücümüzü geliştirdiğimizde. Ya adam çok güzel çözümlemeler geliştiriyor. Üzerinde düşünmüş, almış, vermiş, tartmış, hesap etmiş, yaşamış, yorulmuş, düşmüş, kalkmış, yaralanmış, sevmiş, sevilmiş, özlemiş, firkate düşmüş, nara yanmış. Yani bütün bunları bir araya getirerek bir sonuca ulaşmış, bir hasılaya ulaşmış, bir mahsul elde etmiş. Hasıl, mahsul, dekor olarak düşün. Fakat bunu henüz hazmetmemiş. Yani bunu henüz tüketerek hazmetmemiş. Ama ne olduğunu çözmüş. Fakat bu çözümleme kısmı bazen daha uzun sürüyor çözmekten. Ama çözümlemeyi yapamadığımız zaman giriştiğimiz her çözüm butlan oluyor. Giriştiğimiz her çözüm akim kalıyor. Giriştiğimiz her çözüm batıl oluyor. Çünkü bunun gereklerini, ihtiyaçlarını, çerçevesini, risklerini, avantajlarını, sürecin nasıl yürütüleceğini, o süreçte lazım gelen malzemelerin neler olduğunu, o malzemelerin hangi sırayla, hangi ölçüyle nasıl tüketileceğinin ya da nasıl kullanılacağının o malzemelerin bilmeden yapamıyorsun. İşte psikologlar bunları öğretiyorlar terapilerde. Ya çözümlüyor, çözmek ona kalıyor. Çözümlemeyi öğretiyor. Çözümleme üzerinde düşündürüyor. Takım çalışmasından farklı bir çözümleme pratiği çıkartıyor o kişinin kişiliğine göre. Ama çözmek kişinin kendisine kalıyor. Değil mi? Dolayısıyla yani çözümek ve çözümlemek arasındaki farkı da bizim düşünmemiz lazım. Muhakemeye nereden başlanır sorusunu da muhakemenin başlangıcı nasıl olmalı sorusunu da şu programın şu son dakikalarında boşa çıkarmamak için, sanki söylediğimizde doğru söylememiş olmamak için en azından bunu söylemiş olalım. Muhakemeye nereden başlanır da bir tanesi olarak, bir unsur olarak çözümleyerek başlanır. Kavramlarla başlanır. Kavram ve kavramak ilişkisini de kurmak lazım tabii. Bir şeyi kavradığınızda kavram haline giriyor. Ya da kavrama hakim olduğunuzda kavramış oluyorsunuz. Ve artık o sizde işlemeye başlıyor. Muhakemeye nereden başlamanın maddelerinden birisi, tabii dil bilgisi lazım, edebiyat lazım, söyleneni anlamak lazım, söylemek istediğini söyleyebilmek lazım, verilere sahip olmak lazım, verileri doğru kullanabilmek lazım, kendi durumunu analiz edebilmen lazım, duyguyla düşünceni ayırabilmen lazım. İnsana soruyorsun, ne düşünüyorsun? Duygusunu söylüyor. Ne hissediyorsun? Düşüncesini söylüyor. Yani bunların ayırdığına varmak dahi bir şeye başlamak için, yani muhakemeye nereden başlamalı sorusu için önemli bir durum. Kendini gözleyecek, etrafı gözleyecek, iç etkenleri fark edecek, dış etkenleri fark edecek, onların

gelişteki, saldırılarındaki kuvveti fark edecek. Hangi malzemelerle geliyorlar? Bu benim zaafım olduğu için mi böyle? Bana gelen atılan okların mahiyetiyle sana atılan okların mahiyeti aynı olmayabilir. Hatta farklı olması gerekir. Çünkü ikimizin de zaafları farklı. Değil mi? Yaraları farklı, travmaları farklı. İyileşen kabuk bağlamış yaralar farklı, kanayan yaralar farklı birbirinden. Yani dolayısıyla o muhakeme ve şifalanma da bunları da hesaba katmak lazım. Seçenekleri eldeki veriler üzerinden belirlemek lazım ve bir hiyerarşi oluşturmak lazım. Onun için Ramazan aylarında filan yıllardır yazdığımızda söylediğimizde de bir öncelikler fıkhımızın olması lazım. Bu kavramı da zihninize yazın lütfen. Her ne yapıyorsak, her ne yapacak isek, her neye karar verecek isek, her ne uygulayacak isek, bir öncelikler fıkhımızın, bir öncelikler pratiğimizin, listemizin olması lazım. Şunları yaparak ancak bunu çözümleyebilirim. Bunları yaparak ancak bu işi çözebilirim. Bu işin içinden çıkabilirim diye muhakeme etmeye başladığımızda o muhakemenin kurallarından, önemli noktalarından, unsurlarından birisi de bir öncelikler fıkhı yapabilmemizdir. Hangisini önce, hangisini ondan sonra ve hangisini ondan sonra ve neden öyle konusunu da çözmemiz lazım. Bu da muhakeme, ya başarılı bir muhakeme edebilmenin yollarından, yöntemlerinden birisi diye düşünüyorum. Kabul eder misiniz? Bilmiyorum. Muhakemelerimizi doğru tutmak için yaramızı da incitmemek lazım. Yaramızı sevmemiz lazım. Kimin tedavi edeceğine doğru karar vermemiz lazım. Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü dinleterek, bir deyiş dinleterek bugünkü cuma programımıza heybemizi indirelim sırtımızdan. El vurup yaremi incitme tabip. Bilmem değil mi, şey kabul etmez. Hicranelerimiz var. Yani hicranlarımızı susturmak, viranelerimizden kurtulmak, yaralarımızı sarmak, sardırmak için doğru adreslerde, doğru hekimlerin yanlarında olmamız lazım ve doğru hekimlere, doğru lokmanlara sunmamız lazım. Muhakemeyi sağlıklı yapmamız lazım. Teşhisimizde isabet etmemiz lazım. Kararlılığımızı güçlendirmemiz lazım. İstikametimizi netleştirmemiz lazım. O istikamette de hangi sebatta gideceğimizin malzemelerini oluşturmamız lazım ki menzilimize ulaşabilelim. Husat-ı canan yapalım. Yar ile bayram edelim. Şimdi Ali Ekber Çiçek'i dinliyoruz efendim.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

sen sen ay balam rengin saralı. Kara kaşın kara gözün şirin sözün Azer sen sen. Ben de sizin vetenizin birinden ben. Kara kaşın kara gözün.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollasın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum ağlayacağım.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Ayran ana.